0: Günaydın.
1: Şöyle anneciğim.
0: Coming out to the Perryville Prison, 101 miles, 152054.
2: Two
1: 10:22.